0: Diriltileceksiniz. Bir defa bunu belleğinize koyun. Onun için çok azgın yaşamayın. Kusura bakmayın. Sözümün ağırlığından özür dilerim. Ayarlı gidin. Zalim olmayın. Eşkıya olmayın. Gavur dost olmayın. Allah'ın düşmanlarına prim vermeyin. Sırtınızdan küfrün, şirkin güçlenmesine hamallık, aracılık yapmayın. İslamlar gibi Müslümanlığı yaşayın. Rabbinizin bir dediği ki olmasın. Ona bakın siz. Kesinlikle diyor Allah. Seni bağırtıra bağırtıra dünyaya getirdiğim gibi topraktan da öyle çekeceğim, çıkartacağım, esas duruş çektireceğim sana diyor. Keşke diriltilmeseydim. Levtüsevvâ bihimul ard. Tekrar Allah beni toprağa gömse de, tekrar mezarıma çatsa da kimsenin yüzüne bakacak halim yok diye böyle bir yığılacak kalacaksın. Seni Allah sana tanıtacak.
1: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
2: Ebu Mes'ud, Ukbe İbni Amr el-Bedri el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate, Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen. Eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa, İlk önce hicret etmiş olanlar, hicret etmekte de denk olurlarsa, yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse, başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde, izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan, minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde, yaşça en büyük olan yerine ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetinde ise cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur.
3: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Nura ersem cennet, cehennem veya başka ne varsa silsem, rızana ersem. Bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veya başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

0: Ersem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ya Rabbi, sığınacak tek kapımız sensin. Ne olur yardım eyle bu aciz kuluna, bu çaresiz kuluna.

Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Übeyde'yi, Allah ondan razı olsun, başımıza kumandan tayin etti ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir deriden yapılı bir kap dolusu, bir dağarcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Übeyde bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurma ile nasıl geçinebiliyordunuz diye sordular. Cabir, o hurmayı çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de o gün geceye kadar o bize yeterdi. Değneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet deniz sahiline geldik. Önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber balığı olduğunu öğrendik. Ebu Übeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez dedi. Sonra biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz. Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Übeyde bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde Rasulullah'ın yanına gidip olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir şey var mı? Bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Rasulullah'a bir parça gönderdik. O da yemiş oldu.

0: Hocam siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve anca bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o
1: Muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez yani.
0: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.
2: Hay Allah! Hay Allah!

halklar.

0: Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem dedi. Resulullah da bunu inşallah yaparım buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. O adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: Allah'ın rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unut uçta bırakma.

Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

oldu Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün.

0: karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soyusuzlar yalanladı peygamberimi. Soyusuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resulün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Ağlayın gözler.
1: Mekke efendim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Nevvas İbni Seman, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve kötülüğün, günah ve sevabın ne olduğunu sordum. Buyurdular ki, iyilik gerçek Müslümanlık, sevaba vesile olan şeyler güzel ahlaktan ibarettir. Günah ve kötülükse insanın kalbini tırmalayan ve başka kimselerin bilmesini istemediğin şeydir.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz

Güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım. Kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek?

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel.

Tövbe silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Übey İbni Kâb, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın, çok anın. Birinci sure üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi gelecek. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavata ayırsam uygun mudur diye sordum. Dilediğin kadarını ayır. Ama fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap. Ama fazlalaştırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine yaptığım duaların üçte ikisini sana salavat getirsem yeter mi diye sordum. Dilediğin kadar yap. Ama arttırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse ben de duamın hepsini senin için yaparım deyince, o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kâfidir ve bütün günahlarını da bağışlar.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana öğüt ver, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, kızma, buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, her defasında, kızma, buyurdu.

Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

0: Allah hiçbir kula salt acı vermek, ceza vermiş olmak için asla o kuluna operasyon düzenlemez. O senin işin. Arkadaşlar, acının da ardı kesilmeyecek, tatlının da arkası gelmeyecek. Öyle bir kötü sonuca toslamadan evvel diyor Allah, ben seni yavaş yavaş dünyanın değişik acılarıyla acılandırır. Bakarım tatlı dilden, güler yüzden, nasihattan anlamıyoruz. Binlerce ayetlerle yolunu kestim, durduramadım kulum seni. Muhammed'im önüne çıktı, durduramadı. Nice cenazelere katıldın, durdurulamadın. Nice insanlar sana nasihat etti, aynı tas aynı hamam. Sıra geldi Allah, senin kaşını yarmaya, dişini kırmaya, seni tökezletmeye, çelme takıp yüzüstü yere kapaklandırmaya. Allah hiçbir kula salt acı vermek, ceza vermiş olmak için asla o kuluna operasyon düzenlemez.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar. Aşığınım, biçareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey nur-u hüda, ey can efendim. Canlara canan sensin efendim. Aleme rahmet, gönüle ferman, dertlere derman sensin efendim. Sensin efendim.

ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştü. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman Saadet Asrı'nı düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Cibril, "Biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Rabbin unutkan değildir."

Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Keramullah Beşe'ye soruyorlar ki, ya Ali, beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun? Evet, sizi de seviyorum. Fatıma-tü Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum. Efendimiz de buyuruyorlar ki, ya Ali, bir tane kalbim var. Yani bu kadar sevgi bir kalp nasıl taşır? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır. Vermiyor Hazreti Ali Efendimiz. Eve gidiyor ve Fatıma-tü Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki, hayırdır, ne oldu? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu. Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki, Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki, Allah-u Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki, ya Ali, bu cevapta nübüvvet kokusu var diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anlatıyor.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf derecesidir.

Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel za'if ve entel mu'ti ve enel sa'il ve entel emin ve enel hayif ve entel cevvad ve enel miskin ve entel mucib ve enel da'i ve entel şafi ve enel meris vafirli zunubi ve tecavez anni veşfi emrazi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya vafi ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in varza anni ebeden bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucibsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin.

Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği 6 numarada anlatılan uzunca bir hadiste, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın.

Bir çift turna gördüm uçar havada. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Gül kokulu ol Ravza'ya, benden de selam sunun turnalar. Peygamber'e selam sunun turnalar. Dolaşın Kabe'nin sağından geçip, Arafat dağının üstünden uçup, Zemzem kuyusundan eğilin için, orayı da ziyaret edin turnalar. Kabe'ye selam sunun turnalar, Efendime selam sunun turnalar.

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç ve yaşlı alimler, Kur'an'ı okuyup bilenler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında bir itibarın var. Huzuruna girmek için bana müsaade al," dedi. Hur, Ömer'den, Allah ondan razı olsun, izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki, bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer hiddetlendi. Hatta Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur, "Ey müminlerin emiri! Allah, peygamberine, sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir," dedi. Bu ayeti Hur okuduğu zaman Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabındaki hükümlere karşı son derece itaatle boyun eğerdi.

0: Hangi liman?
1: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayarak.
2: Ya Rezzak, Ya Rezzak. Hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
3: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: "Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti: Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır."

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: Mekke FM.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o milletin peygamberini onlardan önce vefat ettirir. Peygamberlerini ahirette onlara önder ve kılavuz yapar. Bir milleti de helak etmek isterse onlara azap gönderip canlarını alır ve peygamberlerini hayatta bırakır. Onun gözü önünde onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak ederek peygamberlerini de memnun ve teselli eder.

güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

Gönül yüksekte gezer. Dem be dem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar. İçinde ne var ise.

İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın elinde altın bir yüzük görüp, parmağından çıkarıp atmış ve şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz, ateşten bir kor alıp, onu parmağına geçirmek mi istiyor? Rasulullah gittikten sonra, o adama, yere atılan yüzüğünü al, onunla başka bir şekilde faydalan denildi. Adam, peygamber onu alıp attıktan sonra, ben onu asla almayacağım dedi.

selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan had ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir."

0: Allah'ım, bu kulun senin yolunda çarpışarak şehit oldu. Ben buna şehadet ediyorum. Bu zat kimdi? Efendimizin cübbesini üzerine serecek neler yapmıştı? Medine-i Münevvere'nin dışında yaşayan ve çobanlık yapan bir sahabe efendimiz. Müslüman olduktan sonra kendisine getirilen ganimet mallarını aldığı gibi Efendimizin yanına gelmiş, "Bunlar nedir ya Resulallah?" demişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bunlar senin payındır." deyince de "Ya Resulallah, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben tam şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum." demişti. Efendimiz de "Eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular." buyurmuştu. İşte o doğru söylemiş ve Allah Teala da onu doğrulamıştı. Tam boğazından bir okla şehit olmuş, Resulullah'ın duasına mazhar olmuş.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetiş.

0: öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Said Hasan el-Basri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayiz İbni Amr, Allah ondan razı olsun, Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve, "Oğlum, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, iş başındakilerin en kötüsü, idaresi altındaki kimselere, katı ve kaba davranandır. Buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma," dedi. Ubeydullah İbni Ziyad, Ayize, "Otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin," dedi. Ayiz İbni Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi: "O ashabın içinde kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler onlardan sonra ve onlardan başkaları arasından çıktı," dedi.

0: Türkçe FM.
1: Ümmü Gülsüm binti Ukbe İbni Ebu Muayit, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Müslim'in rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. 1- Savaşta düşmanı aldatmak için. 2- İki kişi arasını bulmak için. 3- Kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır.

kara örtün yakar, kül eder beni. Görenler divane olmaz mı seni? İşlemeye geldim melek ameli. Makamı İbrahim'de bağışla beni. Ağlaya ağlaya dökem gözyaşı. Sırtıma vurmuşlar günah ateşi. Girip gördüm vallah ben o mahşeri. Hacerül Esved'de bağışla beni. Kabe'nin kapısında bağışla beni.

Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesaire. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.
1: Üsame İbni Zeyd, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin onları sularının başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi, onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam, "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur," dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar oldu ve "Ey Üsame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü?" buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, o adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü?" diye yine sordu. Ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, o günden önce Müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Adam la ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi?" "Ya Resulallah, o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse, "Kalbini mi yardın? Korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, ilk olarak o gün Müslüman olmayı temenni ettim.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın. Ben aciz bir kul. Bana dost, Allah yeter.

Kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umrunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Yakın akrabalarını uyar. 26 Şuara 214. Ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Genel ifadelerle kabilelere, özel olarak da şahıslara hitap ederek, ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b İbni Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Mürre İbni Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib'in oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim, dedi.

Sevmek, alnını secdeye koymak demektir. Sevmek, ellerini açıp dua etmek demektir. Sevmek, bir ömür boyu sevgilinin yanında olduğunu bilmektir. İşte bu yüzden seni çok seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum, rahmetli, merhametlisin. Seni seviyorum, kuluna değer verensin. Seni seviyorum, günahları affedensin. Seni seviyorum ya Rabbi, seni seviyorum.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: Sizin yeriniz burası.

0: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.
1: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
2: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
3: Ke efendim.

Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zemanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölen kimseyi peşinden 3 şey takip eder: aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner. Aile çevresi ve malı. Yaptığı işlerse kendisiyle birlikte kalır.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölü tabuta konup da insanlar veya erkekler onu yüklendiği zaman, cenaze iyi bir kişi ise gideceğim yere beni hemen ulaştırın, hemen ulaştırın der. Ölen kimse iyi bir kimse değilse, eyvah, nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, bayılıp düşerdi.''

0: Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayete menittegade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallamış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
1: Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.

Ravza'da Gül Muhammed'in huzurunda dökülen yaşlar aşkına, Kabe'nde Beytullah'ta açılan eller hatırına, secdeye uzanan başlar aşkına, kimsesiz, çaresiz, yetim, yetema aşkına, mazlumlar hatırına, aşk ile kalkan eller aşkına, dökülen yaşlar hatırına, bizi de affet ya Rabbi.

Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafir olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Necar oğullarının yurdunda, Adi bin Necar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim. Gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun.

Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş. Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

0: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al.

0: o izzetinizi koruyacaksınız. İmanınızı kirletmeyeceksiniz. Allah'ın verdiği bu şerefle oynamayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şerefliydin, izzetliydin ama izzetini, şerefini beş paralık ettin sen. Gözdeydin, şimdi ayaklardasın. Baştaydın, şimdi çamursun. Böyle dedirtmeyeceksiniz, bu şerefinizi koruyacaksınız. Tamam mı? Hepiniz Allah'ın izzetli, şerefli, kıymetli, değerli, önemli kullarısınız. İzzetiniz, şerefiniz her geçen gün artabilir. Mesela çok hızlı örnekler verelim. Çok hızlı örnekler verelim. Ben oruç tuttum. Bugün oruca niyet ettim. Ağzımız kapattı. Orucumdan dolayı bu izzetim, bu şerefim, bu değerim, bu kıymetim artıyor. Allah diyor ki oruçlu Metin'in, oruçlu Fadime'nin ağız kokusu bile benim için diyor miskamberden daha güzel.
1: Sizin yeriniz burası.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

0: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Allah'tan sevabını umarak hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum. Yani siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ana ve babandan hayatta kalan var mı diye sordu. Adam her ikisi de sağdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön. Onlara iyi bak buyurdu. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir. Bir adam Resulullah'a gelip cihad için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anan baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön. Onlara iyi davran buyurdu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Gerçek şu ki sizin üzerinize bir takım idareciler, kaymakamlar, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları vesaire getirilecek ki onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, eliyle ve diliyle yapılan kötülüğü alıkoymaya gücü yetmeyip sadece kalbiyle tenkit ederse, günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya gücü yeterse, çalışırsa, kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup onlara uyarsa, günahkârdır, azaptan kurtulamaz." Ashab şöyle dediler: "Ya Resûlallah, onlarla savaşmayalım mı?" Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır," buyurdu.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle. Yardım eyle Muhammed ümmeti. Yardım eyle Muhammed ümmeti.

sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andan itibaren de babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Allah-u Teala kulunu aciziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, aciziyettir. Allah-u Teala'nın katında çok şey vardır. Onun katında olmaya tek şey aciziyettir. Bize aciziyet yakışıyor. Zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir. Onun için kalpler ona meftun olur.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler.

Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Urve'nin, Allah onlardan razı olsun, Ayşe'den radıyallahu anha rivayet ettiğine göre, o, ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı demişti. Ben de teyzeciğim, o halde ne ile geçinirdiniz diye sordum. Teyzem, iki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağmal hayvanları bulunan Ensardan komşuları vardı. Onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi dedi.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir.

0: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları, Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa ben ne yapayım buyurdu.
1: Kaç yaşındasınız? Sizin yaşınızdakilere ölmüş gözüyle bakıyordunuz.
2: Kaç yaşındasınız? Ömür bitti, hayat bitti. Geri sayım başladı. Artık gerdirseniz de deriler kalmadı. Ektirseniz saç ekilecek alanlar müsait değil. Gidiyorsunuz. Tıkır tıkır gidiyoruz arkadaşlar. Sayılı günler. Yevmen ebadayım. Ahirette en uzun yaşayan insanlar bile diyor Allahu Teala. Kur'an'da söylüyor Mü'minun suresinin son ayetlerinde. Yarım gün yaşadık diyecekler. Yarım gün. Yarım günlük dünya için Allah ile güzel geçinelim. Yarım günlük dünya için eş, evlat, ahbap, yaranlarla güzel geçinelim. Gönül alalım arkadaşlar. Güzel geçinelim. Allah güzel geçimler versin.
3: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Amr İbni Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin büyüklüğünü, haklarını bilip tanımayan bizden değildir.

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde, ben seni seviyorum derdim. Sen, hayır, Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayatımda.

0: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

içlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter. Bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman.

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları, değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksi beyler. Utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın değil.

0: Bunları düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir kek olmuş, kayıplara karışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyoruz? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkat olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez de, Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.''

Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.

0: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz ne diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız, bacım, kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte, bu olguda olmaz, sırtıta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız, bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder, bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor, ayet böyle bitiyor.
1: Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.
2: Sizin yeriniz burası.

Enes, Allah ondan razı olsun, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selam verirdi, dedi.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama, iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman, "Ey kavmim, koşun, Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup mal dağıtıyor," dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki, kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

Eğer ki biz Allah'ın kuluysak ve yarın bizi hesaba çekecek olan oysa Allah'ın dinine uygun olarak yaşamak zorundayız. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. İster burada Kur'an'a uygun yaşayalım, isterse yaşamayalım. Ama bilin ki yarın huzur-u mahşerde bu Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Senin hayat şekline göre değil.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yollar üzerinde oturmaktan sakınınız, buyurdu. Sahabiler, ya Resûlallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, öyleyse yolun hakkını veriniz, buyurdular. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resulallah, diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir, buyurdular.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
2: Altın saçlı bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle tülleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.

0: Hay Allah!
1: Ya Hasip, ya Hasip. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, bizler veda haccından bahsediyor. Fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hamd ve senada bulundu, sonra da Deccal'den bahsederek, onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse, o peygamberlerin hepsi, yani Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki, o sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz! Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını, şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz! Tebliğ ettim mi? Ashab, evet, tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da, size yazık olur. Dikkat ediniz! Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız buyurdu.

Sana bizim verebileceğimiz tek bir öğüt var. Eğer tutmak ister isen. Var, mahkemede adaletle yap vazifeni. Adil ol. Adil olana dünyada başka ne gerek kaldı efendi?

Atiye İbni Urve Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması yasak olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, Allah'tan korkup yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, müttakiler, yani Allah'tan korkan kişiler derecesine çıkamaz.

Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetiş.